Aralık'ta Silly Tina Celebration, a tribute to Tina Turner for Kültür Fabriken lörak tolta september. Sana nasıl mesle nit niti kudu ku esi tu fileşik melumrum Tina.